Tamamta pilhut kluta mikilgumta asigalutngli qugaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannagam ayuqutikka maqtallakkiyoruluki taliillakkiyoruluki inartallakkiyoruluki illu. Li qugaallakkat liknaurat pitkluku.